0: Erzincan Radyo Cem 95.5.
1: Hassız sürüleri seni daşladı. Çok cahiller yuh çekmeye başladı. Onun cevabını verdin Mahsuni.

Nós é o Zé Sanfona.

Sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan, sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan. Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan, sonradan.

başıma, hep sonradan sonradan, hep sonradan gelir aklıma, hep sonradan.

bak hele geçti koç aldım. Neler çektiğimi kimse bilmez. Ömrüm ah bak hele geçti koç aldım.

dostlar, şerefsiz çıkmış ekmek verdiklerim beni unutmuş. Etrafımı çakar çukallar sarmış, neler çektiğimi kimseler bilmez. Etrafımı çakal çukallar sarmış, neler çektiğimi kimseler.

yana, yüreğimde dertler olmuş figana. Hasretini çektim ben yana yana, neler çektiğimi kimseler bilmez. Yokluğunu çektim.

bakışın beni kaç kez yaralar bilsin. Bundandır göz göze gelince gözünden kaçmam. Düştüğüm dehlizde boğulup ölsen, sen üzülme diye yaramı açmam. En fakir halimle sözlerine talibim, her cümleni saklarım yerlere saçmam. Ezelden bu hasretin sancısına talimim, sen incinme diye derdimi açmam. Susmaktır sevene yakışan duruş. Doğduğun yer kalbim nereye kaçış? Allah'a sunduğum içten yakarış, sebebim olma diye adını anmam. Sana düşkünlüğüm aciziyet değil, seni güzel gösterene bu meyil. Desem ki öpeyim alnını eğil, ateşlere düşsem vallahi yanmam.

Anlarsın diyedir bu tedirginlik. Kızarsın diyedir bu çekimserlik. İçime kurt düşse gönlüme hinlik. İdamsın deseler gözümü kırpmam. Şaşkın gibi görme, kırma kalbimi. Taşkın diye bilme, aşsan mı haddimi. Sayfalarca döksen bendeki seni, bir tebessümünü yazılmış saymam. Sevdiğim, sen bilme kimdir sevdiğim. İnsan ömrü 3 gün benim bildiğim. Olur da göçersem işte kimliğim. Eğer kişi niyetine

nasıl biter bilmiyorum hayatımız. Müebbet bir mahkumun firarıdır sevdamız. Aşkımız yarım kalsa da onurlu olsun davamız. Ağlama sevdiğim, ağlama yüreğim, ağlama meleğim, ağlama. Gül ki

olmadı. Erzincan.

0: Erzincan,
1: ne çalalım ya?
0: Radyo Cem 95.5.
1: Ahmet Baba'nın sevdiği bir parçayı koyalım abi. Tamam. Vallahi güzel olur bak. Yar beni, beni, beni. Ha. Evet abi, o işte. Abi onu bir okuyalım ya. Ama tam çalabilir miyim bilmiyorum. Sonuçta benim dostlarım da beni böyle seviyor zaten ya. Girelim bakalım, bir bakalım. Hazırız abi. Aşk.

Mecnun'um sahra içinde. Yunus'um, Yunus'um derya içinde. Oy Eyüp'üm yara içinde. Sar beni beni, sar beni beni. Al beni beni, ulan al beni beni. Of, çok fena aldım yemin ederim. Haydi.

yoksa yarın düğmelerini açtı mı? Yoksa yarın düğmelerini açtı mı?

Erzincan Radyoca 95.5.

0: uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun, bu son olsun.

Adamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek. Ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırası yaparladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigara 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

0: Uzaklardan gelip çok uzaklara savrulan sevda yerleriydik. Biz ki asi umutlar beslerdik yüreğimizde. Hesapsızdı yüreğim, pazarlıksız ve katıksız. Şimdi başımı taştan taşa, yüreğimi soysuz sevdalara çaldırıyorum. Yoruldum ve yanıldım, ama inan türkü gözlüm, bu azaran yaraya zamansız yakalandım. Zamansız yakalandım. Zamansız yakalandım.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

zaman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Savulacak dönem, savulacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Akşam olur mektuplar, hasretlik söyler. Zagreb radyosunda Limarlen türküsü.

film, dostaları karanfilim. Marş söylemeden ölmek bize yakışmaz. Dostaları karanfilim, dostaları karanfilim. Marş söylemeden ölmek

0: Mars söylemeden ölmek bize yakışmaz. Dost dağları karan film, dost dağları karan film. Mars söylemeden ölmek bize yakışmaz.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

0: anan dünkü çocuk sayılır. Anadolu'yum ben, tanıyor musun? Utanırım, utanırım fukaralıktan. Ele güne karşı çıplak, üşür fidelerim. Harmanım kesap, kardeşliğin, çalışmanın, beraberliğin. Atom güllerinin katmer açtığı şairlerin, bilginlerin dünyalarında kalmışım bir başıma, bir başıma ve uzak, biliyor musun? Binlerce yıl sağılmışım, korkunç atlılarıyla parçalamışlar nazlı seher sabah uykularımı. Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar haraç salmışlar üstüme. Ne İskender takmışım, ne şah, ne sultan. Göçüp gitmişler gölgesiz. Selam etmişim dostuma, veda yatmışım. Görüyor musun? Nasıl severim bir bilsen. Köroğlu'nu, kara yılanı, meçhul askeri. Sonra Pir Sultan'ı ve Bedrettin'i, sonra kalem yazmaz bir nice sevda. Bir bilsen onlar beni nasıl severdi. Bir bilsen Urfa'da kurşun atanı, minareden, barikattan, Selvi dalından ölüme nasıl gülerdi. Bilmeni mutlak isterim, duyuyor musun? Öyle yıkma kendini, öyle mahzun, öyle garip. Nerede olursan ol, içeride, dışarıda, derste, sırada. Yürü üstüne üstüne, tükür yüzüne celladın, fırsatçının, fesatçının, hayının. Dayan kitap ile, dayan iş ile, tırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile, düş ile. Dayan, rüsva etme beni. Gör nasıl yeniden yaratılırım. Namuslu genç ellerinle. Kızlarım, oğullarım var gelecekte. Her biri vazgeçilmez cihan parçası. Kaç bin yıllık hasretimin koncası. Gözlerinden öperim. Bir umudum senden.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.

Kaman civarına bahar gelince, yıkılır ovadan aptal çadırları. Yücesinde pare pare duman tutmuş, düldül dağın yaylasında mekan kurulur. Hoş gelmişsin evvel bahar. Nisan ayı içinde donanır dağlar, donanır yeşilinden alından. İstasyon deresi kabarmıştır Hacı Dağ'ın selinden. Dağlar sıra sıradır, eğilim eğilim. Dağlar uzanır bir uçtan bir uca, dağlar birbirinden yüce. Yamaçlarında kireç yakılır, bir ömür boyunca kahrı çekilir. Kimse anlamamış sırrını, hikmetini, bu bereket nereden gelir? Başınızdan duman eksilmesin gavur dağları. Siz hikayet eylediniz bana, bahçe kazasının Kaman köyünden, Cebbaroğlu Mehmet'in hikayesini. Yılların yücesinden şöyle bir seyran edelim. Bir avuç toprağıma çöreklenmek için yürümüş selamsız sabahsız, destursuz girmiş memleketime yedi çeşit frenk askeri. Uğursuz bir hava çökmüş üstüne memleketimin, uğursuz ve karanlık. Çocuklar bilmemiş artık, sessiz sessiz ağlamış analar. Oduna giderken vurulmuş veyahut harman yerinde, avuçları buğday kokan delikanlılar. Ve nice gavur dağı kızlarının birer birer ırzına geçilmiş. Yalvarmış ihtiyarlar Allah'a, rivayet şöyledir ki, dumanlı bir güz akşamı şu mor dağlar efendim, destur demiş de yürümüş, silkinip kalkmış ayağa. Gel haberi öteden verelim, çıkmış dağlara kendiliğinden, Cebbaroğlu Mehmet Fransız'a silah çekmiş. Hür yaşamak uğruna, ırz uğruna, namus uğruna, ana için, baba ve kardeş için, şu mübarek topraklar, şu mübarek vatan için. Derken efendim bir gün Kaman'dan öte uğrun uğrun haber ulaşmış Urfa'nın, Antep'in köylerine, gözü kanlı Maraş beylerine. Cebbaroğlu Mehmet burcu burcu çam kokan bir yaz akşamı, omuz vermiş bir ağaç gövdesine, usul usul türkü söylüyor.

0: et kuşun kanadında, deli kuşlar uçun gayrı. Yazımız böyle yazılmış, bu diyardan göçün gayrı. Kirveleri durdu ve Süleyman 18 adım gerisinde şahin gibi tünemişler kayaların üstüne. Avuçları sıcak, bakışları ok gibi, deliyor her dokunduğu yeri. Biri doğuya bakıyor, diğeri batıya. İptida durdu, görüyor geleni. Yel midir, toz mudur anlamıyor. Lakin bıyıkları terlemeden çeteci olan garip Ökkeş çok geçmeden getiriyor haberi. Tabur tabur üstümüze varıyor. Düşman yola çıktı Savranlı'dan. Hemen mevziye sokuldu Mehmet. Yanı başında durdu ve gerisinde Süleyman. Çeteler yer tutup pusu kurdular kanlı geçit boyuna. Düşman yanaşırken Kaman köyüne, bekletmeden yaylım ateş açıldı. Mermi kurşun yağmur gibi saçıldı. İlk seferde 15 kişi vurdular ve bir hayli düşman kırdılar. Yamaçlarda koptu kızılca kıyamet. Cesaretlerine söz yoktu ama neyleyip nitsinler, düşman daha çoktu. Düştü birer birer bütün yiğitler. Gürültüler boğazda sustu nihayet. Demek diz üstü düşmüş Mehmet. Kirvesi durdunun yanı başında. Kanlar akar yarasından, al al olmuş çevresinden. Köpük köpük gözlerini doldurur. Bir başına Mehmet 7 düşman öldürür. Mazerinin namlusu hala sıcak, tutulmaz. Ölümün derdi büyük yeğenin, çare bulunmaz. Aynı akşam doğurmuş karısı döne, mavi gözlü bir çocuk sarışın. Bir avuç toprak sarmışlar altına ve Kemal koymuşlar adını.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.
2: Uyha var. Yangınlar, kahpe fakları, korku çığları ve irin selleri, aç yırtıcılar, suyu zehir, bıçaklar ortasındasın. Bir cana, bir başa kalmışsın. Vay vay, pusatsız, duldasız, üryan, bir cana, bir de başa. Seher vakti, leylim leylim, cellat, nişangahlar aynasındasın. Oo, sevmişem ben seni. Üsküdar'dan bu yan, Loki'min yurdu, hecanı, çiçek dağı, kıtlık kıran, gül açmaz, çağla dökmez, vurur alnım şakına, vurur çakmak taşı kayalarıyla küfrünü, medetsiz, munzur, Şahmurat suyu kan akar ve ben şairim, namus işçisiyim yani, yürek işçisi, korkusuz, pazarlıksız, kül elenmemiş, ne salkın bir bakış resmin çekeyim, ne kınsız bir rüzgar mısra dökeyim. Oo, sevmişem ben seni. Ve sen daha demincek, yıllar da geçse demincek, bıçkılanmış dal gibi ayrı düştüğüm, ömrümün sebebi ustam, sevgilim. Yaran derine gitmiş, fitil tutmaz bilirim. Ama hesap dağlarladır, umut dağlarla. Düşün, uzay çağında bir ayağımız, hamçarık, kıl çorapta olsa da biri. Düşün, olasılık, atom fiziği ve bizi, biz eden amansız sevda. Atıp bir kıyıya iki zamanı, yarının çocukları, gülleri için, her birinin ayva tüyü, çilleri için, koymuş postasını, görmüş restini, canı, sen getir üstünü.

0: gezer Ferhad'ın yüzü. Benim de boş yanım hançer yanımı ve zulamda kan ter içinde asi. He desem koparacak dizginlerini, yedi veren gül kardeşi bir arzu.
1: Erzincan Radyo Can 95.5.

17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım. Acıların, ayrılıkların, her şeye biraz alıştım.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.

0: Erzincan Radyo Cem 95.5.
1: Ben de şu dünyaya geldim sakinim. Kalsın benim davam, divana kalsın. Muhammed Ali'dir benim vekilim. Kalsın benim davam, divana kalsın. Yorulan yorulsun, ben yorulmazam. Derviş makamından ben ayrılmazam. Dünya kadısından ben sorulmazam. Kalsın benim davam, divana kalsın.

0: İnşaat ve mühendislikte güvenilir çözüm ortağınız biziz. Plan, proje hizmetleri, yapım işleri ve taahhüt işlerinizde deneyimli ekibimizle yanınızdayız. Her türlü inşaat projesinde kaliteli işçilik ve profesyonel hizmet için bize ulaşın. Şan Mühendislik 0542 129 24 24 0530 363 41 51. Hayalinizdeki projeyi birlikte inşa edelim. Şan Mühendislik.
1: Erzincan Radyo Cem 95.5.